Oscar'ın radda. Nu kaşkın kafe biraz ihtiyan feyva kamacaya. Şahitalı munsur na feyva kamacaya. Kalayan feyva kamacaya.